0: Tamam, ben normal olur.
1: Buyur efendim, tabi normal olayım.
0: Wind service detours, zones 1 and 2.
1: Please, tabi normal olayım, teşekkür ederim.